Boşanma diler. Yalğan ol. Seylende itizilgen al sözler. Siyuden müldürep doluşkan, nur şeşken şumurtay saf küzler. Işanma diyerler. Işanam. Yok minim hisimde bir yalğan. Bu jirde yaşimin iken min. Yaşimin siyuge jan yalğap. Yaratam. Bu minim birinci aldamı eytilgen sözlerim. Yüreğim barlığın sizdirip, ince yaş koplağan küzlerim. İrinin iringe diyende, yaşırem in türge yürekni. Ni kadar koşsam da hisimden, anlayman barısın gerekni. Yaratasın mı deyip soruysun. Yok diyen cevap da kalamın. Bilesin bitindi uzun de. Bu minim in kırsız yalganım. Gülnara Jalilova.

dünyada yoktu, jılı barın. Yaşar idim tamam ınıtı. Yüz yoktısı yakın yoldaşlarının yüreğimini yırdı jılıtıp. Yoktu koraş bilen ışırağınlar. Qoy yoklarığa idi yılığız. Sizni uylap uşaq yokkan idin. Uşaqta da sizning jılığız. Niyaz Akmal.